Yani ahada tam kural buradayım demeyin. Yani bir tane de vakıf kurayı ruga. Ahada, ahada, rahaqa. Emin var da mali marangalı var. Ve